Yanan bir alevdim, söndürdün beni. Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum. Yanan bir alevdim.

0: sana. Yemeden içmeden kestin sen beni. Bir baktın bir daha bakmadın bana. Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni. Bitirdin beni, bitirdin beni, bitirdin beni.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: o benim yarım sevdam.
1: İlaç gibi radyo.

Hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysağlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.

0: 2 Eylül bir çarşamba sabahından herkese günaydın. Sabah şeridiniz hayırlı olsun. Hava artık geç aydınlanıyor. Sabahları trafik yoğunlaşmaya başladı. Hele bir de okullar açılınca vay halimize. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Uyanma çalışmalarını başlatalım. Vatana millete hayırlı olsun. Haydi bakalım.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu Şener.

Genelde geldikten sonra paylaşıyorum. Bu sefer gelmeden ulaştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Asparagus da olabilir belki ama LPG'ye zam gelecekmiş, bilginiz olsun. Öyle okudum. İnşallah gelmezsin. Artık zam haberini geçtim. Gelenleri de veriyorum. Bilginiz olsun. Yoldalar.

Akdeniz'de yaz sezonunda sinekler müthiş çalıştı. Yani Karadeniz serindir. Yağmur, rüzgar. Yok anam, orada da açlar. 9 aydır kimseyi görmeyen sinekler 3 ayın acısını çıkarmak için saldırdılar. Hadi dedik, ona da eyvallah. Dün gece Hoş Geldin Orkestrası geldi. Bizim sivrisinekler tarafından bu gece karşılandık. Onlar da özlemiş bizi. Kulağıma ağlayanlar, şarkı söyleyenler, oramı buramı tırmalayanlar.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. İlaç Gibi Radyo.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
4: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk. Ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

tek sinek acısı çeken ben değilmişim bak. Sakarya'dan Sultan mesaj gönderdi. Ova'dan, Pamukova'dan. Bu seneki sivrisinek ve karasinek bolluğu görülmemiş kadar. Gece sivrisinek, mesaisi gündüz karasinek. Onlar da haklı diyor. Mesainin bitmesine az kaldı. Herkes görevini yapıyor.

Bir hediyemiz var. Uzun zamandır göndermiyoruz kimseyi. Bir Vialand'a gönderelim, ne dersiniz? Bir Vialand yapalım. Ama bir sorumuz olsun, soruya da cevap gelsin. Doğru cevap gönderenler çıkarsa Vialand'a yollayalım. Katılmak için ne yapacaksınız? Önce bunu söyleyeyim size, bakın. Bunlar mesajda tam hepsi bir arada gelmezse çekilişe dahil olamıyorsunuz. Bilgisayar görmüyor. Adını, soyadınızı, cevabınızı ve telefon numaranızı. Adınızı, soyadınızı, cevabınızı ve telefon numaranızı tek bir seferde yazmanız gerekiyor. Ayrı ayrı değil. Tek tek değil. Hepsini bir arada. Çok da basit bir soru hazırladım. Çok kolay bir soru bu. Herkesin rahatlıkla bilebileceği sorulardan bir tanesi. Türkiye'de traverten sayısını bilen var mı? Kaç tane traverten var? Kolay. Kaç ilimizde traverten var? Kaç tane? Bir bakın bakalım, bulabilecek misiniz? Vialand'a gitmek istiyorsanız Avrupa'nın en büyük eğlence merkezinden bir tanesi. Ben bir kişiyi anons edeceğim, siz yanınıza 3 kişi alıp gideceksiniz. 0532 703 92 00 0532 703 92 00

Vallahi gelen cevaplar içerisinde doğrular da var, yanlışlar da var. Sayısı bilinmiyor diyen de var. Hatta bir dinleyicimiz 15 bin diye yazmış. Basamaklarını saydı herhalde. 15 bin tane traverten var diye yazmış. Adam saymış demek ki basamakları. Sayısı belli değil diyen de var. 3-5 yazan da var.

Aynen öyle. Yanıyorlar, dönüyorlar. Çok güvendiklerin yarın sana yanar döner. Kalsiyum, karbonat minerallerinden oluşan gözenekli ve kimyasal kökenli bir tortul kayaç türüdür traverten. Yapı içindeki gaz ve su çıkışları nedeniyle süngerimsi ve delikli bir dokuya sahip. Diğer mermer türlerine göre daha hafif ve orta sertlikte işlenmesi, kesilmesi daha kolay. Genelde beş krem beyazları, kahverengi gibi gri tonları bulunuyor. Kolay ısınmaz, güneş altında daha serin kalıyor. Yüzeyine yapılan işlemler sayesinde kaymayı önlüyor. Bu nedenle dış mekanlar için de uygun görülüyor. Traverten. Ama asıl önemli olan nokta, kalsiyum karbonat minerallerden oluşan gözenekli ve kimyasal kökenli bir tortul kayaç türü. Ve merak etmişiz, nasıl öyle bembeyaz? En büyüğü de Türkiye'de Pamukkale'de, biliyorsunuz. Denizli'de. Ama çok ilimizde var. Bakalım yakalayacak mıyız?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için ama
2: sigorta. Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve?
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır, tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin yani.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasından Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya, Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. İlaç gibi radyo.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Ercan da ne yazmış ama var ya, Ercan Er Yılmaz. 2.8 milyar metreküp mesajını göndermiş bana. Ben kaç tane traverten var dedim. O da bana sağ olsun 2.8 milyar metreküp diye bir mesaj göndermiş. Sağ olsun. İşte bilgisayardaki o arkadaşlara sorduğunuz zaman onlar da böyle cevap veriyor. Sayıyı bilmiyorlar ya. Hepsi işlenmemiş.

İlk saatimizi noktalayacağız. Karşıyaka'dan Hatice abla. Çok severdim Mahsun'u diyor. Çaldığın için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim.

Aa, Giresun'a Beylikdüzü'nden bir gün göndermiş. Mavi Göl'e gittiniz mi diyor. Gittik. Giresun Mavi Göl benim dikkatimi çekti. Şeffaf akan bir su.

0: Onu giderken çalmak güzel oluyor da. İşte geldikten sonra. Ay, ay, ay, ay. Bu zamanda giden varsa helal olsun.
1: Gönül dostu Şener. Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Marmara'da Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu belirlendi. Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
2: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor.
1: Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor. TCG Işın Gemisi Komutanı Binbaşı Ulaş Cesur konuyla ilgili bilgi verdi.
3: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir.

0: Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Öncesinde Erdoğan kısa bir açıklama yaptı. Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
2: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Erdoğan zirvede ise dünya liderlerine seslendi. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek iklim değişikliği zirvesine davet etti.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerine hedef aldı. İran'sa Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Adına tahsis edilen araçların bilgisi dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede eski bakan için yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. İlkokul, 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül pazartesi günü başlayacak. Çocuğu okula başlayacak velilere uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7 ila 11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak. Ders zili tüm kademeler için 14 Eylül pazartesi çalacak. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp yaklaşık 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,73 değer kaybıyla 14.229 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.29, euro 55.95, gram altın 6.675 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77.000 dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul puslu 31, Ankara açık 32, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya güneşli 39 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Türkiye'nin saatleri 8'i 10 geçtiğini gösteriyor. Çarşamba sabahı. Çekilişimi yaptım. Hem cevabı vereceğim birazdan ama. Hem de şanslı ismi anons edeceğim. Bu arada Vedat abi İzmir'dense bir Vedat abi. Dedi ki şarkıdan sonra. Söndürdüm.

Şöyle bir soru yöneltti bana. Yani dedi, soruda bir yanlışlık var dedi. Soru şu olmalıydı dedi. 7'de yayına başlıyorum. 8'e kadar kaç dakika sesimi duydunuz diye sorsan daha iyi olur dedi. Yani bu kadar reklam mı olur abi diye yazdı. Estağfurullah. Biz diyelim Vedat abiye. Ben de Vedat abiye şöyle bir mesaj attım. Lütfen ama dedim dürüst ol. Reklam verecek olsan hangi radyoya verirsin? Tabii ki dedi Kral Efendi. Ben de hemen sanık sizin sayın hakim başka sorum yok dedim. Konu bu kadar. Abi taş mı yiyelim ya? Gözünü seveyim ya. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunu dinliyorsunuz. Sayenizde en çok dinlenen radyoyuz. Ne olacak tabii ki?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanı.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. En iyiler, en yeniler.

Özellikle yani Pamukkale'den sonra Giresun'daki travertenleri gördükten sonra bir dedim bakayım ben kaç tane var Türkiye'de travertenimiz. Traverter olarak da bilirdik, traverterler. Ama traverten ne olarak devam ediyor? Bir araştırayım dedim. Net bir rakam olmamakla birlikte bugün gelen cevapların içerisinde onun üzerinde yazan herkesi doğru cevap olarak kabul ettik. Çekilişimizi yaptık. Ama şöyle bir baktım. 12, 13, 14, 15'e kadar sayı değişebiliyor. Net açıklayabilen bir yapay zeka sistemi de yok. Denizli'de mesela Pamukkale'de, Antalya'da var. Giresun, Dereli'de Kuzulan ve Göksu travertenleri. Van, Başkale'de var. Bolu'da var. Sivas'ta, Afyonkarahisar'da, Kütahya'da, Burdur'da, Mersin'de. O kadar çok noktada var ki. Antalya, Erzurum, Erzincan, Bolu. 10 ile 15 arası, hadi 20 diyelim, onun üstünde olan herkesi doğru cevap kabul ettik. Bilgisayara yükledik, çekilişimizi yaptık. Şimdi sıra şanslı ismi açıklamada. VLAN'da kim gidecek? Ben bir isim anons ediyorum, o yanına 3 kişi alacak. Toplamda 4 kişi gün boyu müthiş bir eğlence onu bekliyor. VLAN'da Avrupa'nın en büyük eğlence mekanlarından bir tanesinde. Kim kazandı? Hemen anons edelim. Sercan Kazancı bugünün şanslı ismi oldu. Sercan Kazancı'yı tebrik ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yarın itibariyle gidebilirsiniz. Kapıya isminizi vereceğiz. Kral FM'den kazandık deyip güzelce inelim. Fotoğraf çekip paylaşırsanız. Hani de bizi de etiketlerseniz teşekkür ederiz. Sercan Kazancı bugünün şanslı ismi oldu.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım detayları. Marmara'da iki ticari gemi çarpıştı, 10 kişi kayıp. İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Gemilerden biri ve içinde bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Sabah gazetesinin manşeti Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı. Başkan Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon, yine ilk sayfada dikkat çeken başlık. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişi için Türkiye seferber oldu. Kayıpları bulmak için çalışma başlatan TCG Işın 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit etti. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemleriyle batık tespit edildikten sonra uzaktan kumandalı sualtı araçlarla robotik dalış gerçekleştirilerek 550 metre derinlikteki enkaza müdahale edilecek. Ehliyet çakma mı? Milliyet'in manşeti. Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan alması, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği, eğitim ve sınav şartlarının yerine getirilip getirilmediği sorularını da beraberinde getirdi. Tam yol ileri talimatı başka bir başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda her milletvekili iki ilde görevlendirildi. Özel milletvekillerine sahadan ayrılmayın, oturmayacağız, tam yol ileri talimatını verdi. 550 metrede en acı görev Hürriyet'te bugün manşet. Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği katamaran faciasında kayıp 20 kişi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki arama kurtarma gemisi görev başında. Dün sabah işe başlayan TCG Işın gemisi 550 metrede bir cisim tespit etti. Gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'un verdiği bilgiye göre önce denize sualtı cihazı indiriliyor ve keşif yapılıyor. Ardından atmosferik dalış sistemi devreye giriyor. Dalgıçlar da 90 metreye dalış gerçekleştirip destek veriyor. Bugün Girne'de olması beklenen TCG Alemdar'ın da gemi içinde mahsur kaldığı düşünülen cenazeleri çıkarması bekleniyor. Osman'a Örgüt TV, Ahmet'e Örgüt Spor, Sözcü'de manşet üst başlık, Gökçekler Suç Örgütü dilekçesinde görev dağılımı böyle açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Gökçekler örgüt faaliyetleri için televizyon ve spor kulübü aldı dedi. Osman Gökçek'in sahibi olduğu kanalla Ahmet Gökçek'in kurduğu Osmanlı Spor'u işaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Melih Nevin Osman Ahmet Gökçek hakkında Ankara Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na 7 Ağustos'ta şikayette bulunduklarını açıkladı. Gökçekler, yakınları, bürokratlar ve iş adamları belediye parasını kullandı dedi. Örgütü yapı diye niteledi. Türkaslan, örgütün faaliyetlerini yürütmek için televizyon kanalı ve spor kulübü dahi aldığını delilleriyle birlikte dosyaya koyduk dedi. Demirel ve Özal yaptı, gözdeler gözünü dikti. İstanbul'un iki köprüsünü almak için hazırlık yapıyorlar. Bir başka dikkat çeken başlık. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle otoyolların satışında süreç hızlandı. Yılda 30 milyar liralık dev pasta için İçtaş, Kalyon, Limak, Cengiz yakın takipte. Filenin Sultanları çeyrek finalde, en son haberden bu başlıkta ayrıntı şöyle. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.

0: Belçika'dan Mustafa adımı değiştirdi, zam tellalı yaptı. Zam haberlerini bir tek sen veriyorsun diyor. Tabii onları da ben koyuyorum her sabah. Zamları da ben yapıyorum ya.
1: Seni gibi topal bu gece de burada kal.
0: Amun Ra, anaksına buna selam söyle. İmhotep. Barış'a gidelim.
1: Bu gece de burada kal.
0: Konya'da Müesser abla ya. Giresun travertenleri çok güzel. Karadeniz'in her tarafı güzel. Üç kere gittim. Turla gider misin deseler yine giderim diyor. Gidecekseniz Eylül'de tavsiye ederim. Biraz daha sakin. Fiyatlar biraz daha uygun. Ankara'dan Hicran abla. Bir yere gidemiyoruz, emekliyiz diyor. Ankara nöbeti tutuyoruz. Gidersin be abla. Az bir şey, fazla değil yani. Bir tur yaparsın yani.

Gelinin altına minder, gidenin üstüne sünger. Vardır mutlaka hayatınızda sizden istediklerini alamadıkları zaman aramayan sormayan. Etlisinden sütlüsünden, dostundan, arkadaşından, akrabasından.

Diyor ki Kasımpaşa'dan Orhan, 2022 yılında Karadeniz'e gittim. Her sene farklı yerlere gidiyormuş Türkiye'nin bir bölgesine. Geçen sene Güneydoğu'ya gitmiş, bu sene Doğu Anadolu'ya. 18 Eylül'de de Kastamonu'ya, Çankırı turuna gideceğim. Herkesin bütçesi doğrultusunda gezmesini tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'nin her bir tarafı cennet. Doğuma büyüme Kasımpaşalıyım, aslen Antalyalıyım diye yazmış. Türkiye'nin gerçekten her bir tarafı cennet. Biraz da, bunu da söylemeden yapamayacağım. Biraz da bizim turizmciler, hani ya 3 ay geliyorlar zaten 3 ayda ne kazanırsa kârdır demeseler. Şöyle bir ayarında yapsalar. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine daha çok gidecek insanlar. Ama işte onların da kendine göre savundukları nokta, abi zaten 3 ay iş yapıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
13: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
12: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
13: Allah'tan.
12: Sigortadan hallederiz.
13: Sigortadan halledemeyiz.
12: Niye halledemeyiz?
13: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
12: Ama?
14: Ama dememek için ama
15: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı

0: World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
3: Sigortam.net. 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
4: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Yollarıma sıradalar. Sıralandı, gelmedin yar.

Yolu yarıladık diyelim. İkinci saatimizin son şarkısını Ahmet kardeşime, Kürkçan'a bir gönderelim. Diğer bir taraftan Ergün Hoca'nın da şöyle bir mesajı var. Paran ve adamın varsa Türkiye dünyanın en güzeli demiş. Yani bir noktaya kadar tamam, katılıyorum. Ama ve lakin dost da güzeldir. Her kapıyı para açmaz. Dostluklar da vardır. İnşallah güzel insanlarla, güzel dostlarla karşılaşırız. Bursa Kesel Devlet Hastanesi kıymetli doktorlardan ortopedi uzmanı Bilgin Halil Hoca'ya bir selam gönderelim. Metin Çiri öğretmenimiz vasıtasıyla.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu ve helikopterler sevk edildi. Arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre deniz kazası saat 03 sıralarında oldu. Kocaeli'den Ali Ağa'ya gitmekte olan Türk Bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. İlk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmuyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında ise yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı. Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor. TCG Işın gemisi komutanı binbaşı Ulaş Cesur konuyla ilgili bilgi verdi.
2: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Öncesinde Erdoğan kısa bir açıklama yaptı. Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santraller

0: Askerlerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerini hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Adına tahsis edilen araçların bilgisi dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de eski bakan için yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende yaptığı konuşmada yargı reformlarının süreceğini söyledi. Törene katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tokalaşması dikkat çekti. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ağustos'ta açlık sınırı 37 bin lirayı aştı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 37.388 lira, yoksulluk sınırı ise 121.786 lira oldu. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül pazartesi günü başlayacak. Çocuğu okula başlayacak velilere uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7 ila 11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak. Ders zili tüm kademeler için 14 Eylül pazartesi çalacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı şeyler değişmeyecek. Firma adı yazmayın, yasak. Okumuyorum. İstek şarkıda çalmıyoruz. Zaten çaldığımız şarkılar bazen sizin isteklerinizden daha güzel oluyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Üçüncü saatimizin ikinci şarkısıyla sizi babayla baş başa bırakalım.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Süpürge deyince vatan.
10: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
1: Gönül Dostu Şener.

Orduman sevgili Çirin günaydın. İki haftadır fındık topluyorum. Bugün inşallah bitiyor. Yanımda olan annem Kıymet Coşkun'a, kardeşim Yıldıray Coşkun'a, eşim Olgu Karayanız'a, oğlum Osman Can'a, Sırlık Şerke armağan eder misin? Bütün fındık toplayan emekçilere gelsin diyor. Bizden de selam olsun tüm fındıkçılara.

Dinleyicilerimizden biri Mersin'den bir mesaj göndermiş. Kan anonsu yapmış. Mersin'de bizi dinleyen dostlara seslenelim. Kalp ameliyatı olacak annemiz diye yazmışlar. Acil şifalar diliyoruz. A, RH pozitif kana ihtiyaç var anneleri için. Ömer Uzun göndermiş Mersin'den. A, RH pozitif kana ihtiyaç var. Mersin Özel İMC Hastanesi'nde. İrtibat telefonu da göndermişler. 0538-638-2517. Mersin'de dinleyen dostlarımız varsa hasta yakında bu numaradan ulaşabilir. 0538-638-2517. A, RH pozitif kana ihtiyaçları var. Sevgili Ömer Uzun kardeşimizin annesi kalp ameliyatı olacakmış. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Mersin'deki dostlara da teşekkür ederim.

9.39 itibariyle İtalya Modena'ya gidelim. Mehmet kardeşimiz işteler. Uyanabilirsek birkaç metre fayans yapacağız inşallah diyor. Konya Meran Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekibi olarak bizi dinliyorlarmış. Ramazan Güngör, Mehmet Yiğiderman'a selamlar olsun. İzmit'le Hasan. Günaydın.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65GQ 850A 164 cm 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yeni

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.
14: İlaç gibi radyo.
15: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
17: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
18: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
16: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
19: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Üçüncü saatinde noktalayalım. Hem de bir ustayla. Ayten ablaya Kayseri'ye selamlar. İzmir Karabağlar, Bahar. Bir adımı canımdan çok seviyorum. Ümit Salim. Onu sevdiğimi söyler misiniz diyor. Bahar'dan Ümit Salim'e selam olsun. Kayseri'den Emrullah ya sabır. Emrullah. Hayat bir döngü içerisinde. Yağmur yağdığı zaman dışarıda kestane satan adam üzülürken şemsiye satan adam sevinir. Hayat bir döngüdedir. Bugün sana, yarın bir başkasına ya sabır. Diyarbakır'dan Taşkın, gazeteci Taşkın, kolay gelsin.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Şimdi ismini vermeyeceğim bir dinleyicimin mesajı var. Onu 3 geçiyor diyelim. Son saatin içine girdik. Hanımına bir şarkı hediye etmiş dün. Bugünse gülüyorum ama çok özür diliyorum. Adliyeye gidip boşanma davası açasım var diyor. Bu ne lahana turşusu, bu ne periz. Güzel insan. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Çaldığımız şarkıdan da etkilenmiş. O şarkıda tam onluk. Seni kalbimden kovdum. Pişman olup özür dilesen de geri dönemezsin artık. Oraya denk getirmiş. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilemedim diyor. Valla öfkeyle kalkan zararla oturur. En sevdiğim sözlerden bir tanesidir. Hani bir de şeydir böyle. Herkesin kullandığı bekara hanımı boşamak kolaydır diye. Eliyken biraz zor olur. Ama fındık kabını doldurmayacak şeylerden öfkelenip kızmaktansa nasıl affedebilirim, nasıl sinirimi yatıştırabilirim, nasıl kendime gelebilirim diye düşünsen bence daha güzel olacak. Yoksa heba olan dünlere yanarsın.

Ben de Meriç'i seviyorum abi demiş. Ufuk Samsun'dan göndermiş. Allah kavuştursun o zaman. Gaziantep'ten İbrahim günaydın. İbrahim Akbaş. Mehtap İzmir Karabağlar'dan yazmış. Sanayi çalışanlarına son sesleri dinletiyorum diyor. Rahatsız olmasınlar. Söğüt Marmaris. Günaydın. Kim göndermiş bilmiyorum. Kayseri'den Yunus. Pompacı Yunus. Petrolden. Bize ve Cemil Usta'ya sadık şarkıyı yollar mısın demiş. Yollarız tabii ki, bu var sırada. Gedikbaşı'dan Süleyman Eroğlu. Yolum düşmüyordu. Düşüyorum. Düşüyor. Yolum düşüyor. Geliyorum oralara. İçenlere girmiyorum çok. Gedikbaşı'nın eski havası kalmamış.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bizim huzur lazım.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

İzmir'den taksici Osman. Osman bazen, hatta çoğu zaman, gerçekler her yerde söylenmiyor, söylenemiyor maalesef. Ya sen de biliyorsun, aramızda kalsın. Bursa'dan Aziz, az önceki kardeşimize üzüldüm. İkisi de karşılıklı oturup birbirlerinin gözlerine baksınlar. Evlilik sürdürülebilen, yani sürdürebilen için diyor, çok güzel. Annem babam 60 yıl beraber yaşam sürdüler. Babam sizlere ömür diyor, mekanı cennet olsun. Benimse 37 yıl oldu, biz birbirimizi tamamladık, mutluyuz. Benden tavsiye, acı tatlı birbirinizi dinleyin, göreceksiniz. Çok kolay olacak her şey diyor. Senin kaşın, benim gözüm. Olmuyor.

İzmit, Kocaeli, sevgili Mehmet, Mehmet Büyük. Uygun mu bu şarkı bilmiyorum. Sırada bu var. Kız arkadaşı Nihal onunla konuşmuyormuş. Onu çok sevdiğini yazmış. Bir şarkı hediye eder misin diyor. Bundan sonraki şarkı olsun. Ara, de ki sana bir şarkı armağan ettim de. Ama bundan sonraki şarkıyı gönder. Tam size değer bir şarkı. Almanya'dan Atilla. Tatil bitti. Memlekete geldik. Gördük yine bir sene üzeceğiz diyor. Şafak saymaya başlar. Biz saydık. İki gün gittik. Kaldı 338.

Zamanı geldi. Kocaeli'den Mehmet. İnşallah aramışsındır Nihal'i, kız arkadaşını. O da dinliyorsa büyük bir aşk, büyük bir sevgi. Saygıyla selamlayalım. Ufacık şeylerle birbirinizi üzmeyin. Şş, ayıp oluyor. Sevgi kolay bulunmuyor.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım.

Oldu arkadaş. Son 20 dakika. Çarşamba sabahı. İşler çok kötü abi, ne yapacağız demişti. Yine aklıma geldi. O sözü araştırdım. Tam net olarak buldum. Aynı yağmur dondurma satıcısını üzer. Aynı yağmur şemsiye satıcısına yarar. Her gün senin lehine olmak zorunda değil. Ve bu çok normal.

0: Yurt dışına Fransa'dan Çağrı Dündar göndermiş. Tüm gurbetçi kardeşlerimize bir şarkı çalar mısın diye. Çalarız tabii ki. Kayseri'li Murat Gündüz. İzmir'den Sibel kardeşimiz gelmiş. Sevgi kolay bulunmuyor. Sen buldum sanıyorsun ama karşındakinin layık olmadığını anlıyorsun diye göndermiş Feride Yiğit. Manisa'dan Nezih, sen de hoş geldin. Giresun'dan Taşkın. Kader mahkumu olan kardeşim Mustafa için sıradakini göndereceğim. Tatlı
1: günlerimdesin hala, hislerimde hala, özlemimdesin.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: şimdi oldu sahne mahne şarkı bilmem ne falan. O eşine dün şarkı armağan edip bugün farklı kafaya yaşayan bulunduğu ortama güveniyormuş. Şimdi anladım. Takılsan kafana göre. İsmini vermeyeceğim. Aslan'dan Mesut Başçavuş. Günaydın efendim. Size de selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Mestan. Bir yanlışım olmasın da. Ona da bir selam gönderelim. Sıradaki. Yani derken bugünün son şarkısını armağan edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola diyeceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir zaman dilimi. Çok güzel bir söz. Onunla veda edeyim. Müsaade buyurursanız sevgili insanlar, sevgili güzel dostlar, kralcılar. Tapduk Emre ne güzel anlatmış. Buğdayın ekmek olabilmek için aldığı yola bir bak diyor. Var mı öyle değirmen taşında ezilmeden, elden ele yorulmadan, ateşlerde yanmadan oluvermek? Kolay mı öyle insan olmak? Ölmez sağ kalırsa görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Gönül dostu Şener. Gönül dostu.

0: ETS'nin sunduğu gönül dostu Şener'le sabah kuşağı sona erdi.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul puslu 31, Ankara açık 32, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya güneşli 39 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım Net.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: Yapacaksın. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: İsmim Mert Demircan, arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse yakındım, geldim ve şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
9: Merhabalar, ismim Ömürsu. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum ve şifremi söyledim, hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
7: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Eylül Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri battı, 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu ve helikopterler sevk edildi, arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre deniz kazası saat 03 sıralarında oldu. Kocaeli'den Aliha'ya gitmekte olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. İlk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmuyor, ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Girne'deki gemi faciasında kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi, ancak batığın sanılandan daha derinde olduğu belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman enkazın 550 metrede tespit edildiğini açıkladı. Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor. TCG Işın Gemisi Komutanı Binbaşı Ulaş Cesur konuyla ilgili bilgi verdi.
2: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetleri için ciddi kabul edilebilecek 500 metre gibi bir derinlikte uzaktan kumandalı sualtı aracımızla detaylı arama ve inceleme faaliyetine başlanacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Öncesinde Erdoğan kısa bir açıklama yaptı. Akkuyu nükleer santrali açılınca yeni santraller için adım atacağız dedi.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Erdoğan zirvede ise dünya liderlerine seslendi. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek iklim değişikliği zirvesine davet etti. Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerikan güçleri İran'ın kıyı kesimlerini hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Adına tahsis edilen araçların bilgisi dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede eski bakanı için yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Bakan Gürlek, kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz dedi. İlkokul, birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri için uyum haftası.

0: 7 Eylül pazartesi günü başlayacak, çocuğu okula başlayacak velilere uyum haftasına özel izin verildi. Kamu personelleri 7 ile 11 Eylül'de günde 3 saat olmak üzere izinli sayılacak ders zili tüm kademeler için 14 Eylül pazartesi günü çalışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belirlendi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında olacak. Yurtlara başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.900'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.29, euro 55.94, gram altın 6.715 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77 bin dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finale yükseldi. Sultanlar Almanya ile eşleşti. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki milli futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bir yabancı futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler Diego Carlos'u Parma'ya kiraladı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Harbi kız.
1: Aldınız benden yarimi. Of dağlar of. Of yollar of. Kime diyeyim?

0: Alem Kralı'ndan herkese sevgiler, selamlar programımıza. Güzel bir Ferdi Baba yorumuyla başladık. Sonrasında da hemen bir hediye çekini de takdim edelim dinleyenimizi istiyorum. Biliyorsunuz ki Kral Efem'in etkinlik otobüsü İstanbul'da ve şu anda Maltepe Köprüsü'nde otobüs durağının hemen yanında Tuzla yönünde kralcımızı beklemekte. Maltepe Köprüsü otobüs durağı yanı Tuzla yönünde Kral Efem'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz 7 Tepe, 7 Tepe'de şifremizdir. Kral uygulamasını telefonu indiren şifremizi doğru söyleyip Kral Efem'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza da 10.000 TL'lik hediye çekini veriyoruz. Tekrar ediyorum, şu anda Kral Efem'in etkinlik otobüsü Maltepe Köprüsü otobüs durağı yanında Tuzla yönünde kralcımızı bekliyor. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.
1: Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım, şu dağlarda...

0: olsaydım, keşke bir yalan olsaydım,
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Alemi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada Kral FM'in etkinlik otobüsünü kullanan sevgili Mustafa abimiz, kendisi namı değer Çaça Mustafa, Sivas Sulu şehri. Bugün doğum günüymüş, nice güzel yılları yaşları olsun. 2 aydır şehir şehir gezdin, gece gündüz durmadın, 9000 kilometre yapmışsın, helal olsun sana. Ve bu vesileyle tabii ki sevgili ekibinde dedi ki Mustafa abimizin doğum gününde de güzel şarkılarını kutlayalım Harbi Bacı dediler. Ben de seve seve dedim. Sağlıkla, musmutlu, huzurla yaşayasın sevdiklerinle. Nice güzel yılların, yaşların olsun. Gönlümüzden geçen tüm güzel şarkılar da benden sana Kral FM çalışanları adına armağandır abicim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Her zaman yolunda, bahtında açık olsun.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni severim.

boşuna söylemiyoruz. Harbi kızlar arabesk başkadır. Çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. Aşka dair en güzel şarkılarımızı ardı ardı krallığımızla paylaşırken 0532 703 9200 WhatsApp numaramızdan da dilerseniz mesajlarınızı yayınımıza iletebilirsiniz.

0: Anonsunu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ulaşan ilk dinleyicimiz 10.000 TL'lik hediye çekine sahip oldu. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Adım Necat Aslan. Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

dost nasihati önemlidir. Bazen dostunuzun söylemiş olduğu sözler ağır gelebiliyor, gururunuza dokunuyor. Ama zaman geçince anlıyorsunuz ki o sözler sizi kırmak için değil, sizi korumak için söylenmiştir. Her söylediğiniz sözü onaylayandan ziyade size gerektiğinde doğruyu gösteren kişi sizin harbi gerçek dostunuzdur. Sizin iyiliğinizi düşünerek doğruyu söyleyen güzel dostlarınızın da lütfen kıymetini bilin kardeşim.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde hava açık, sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul puslu 31, Ankara açık 32, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 33, Antalya güneşli 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

yorgunluğa ve içinizde biriken acılara artık son verin kardeşim. Her derdi ömür boyu sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz. Canınızı yakını geride bırakmayı, sizi tüketen insanları da kalbinizden söküp atmayı öğrenmelisiniz. Peki, yeni saatimize demir attık. Radyoların ışığını açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alimi Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Evlenmeye niyetim yok.
7: Bunlar çok zengin ha. Ve
8: Mehmet'imiz bekar.
9: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
10: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
9: Evleneceksin ya anne.
11: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
13: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Başımıza tac ettiklerimiz gözümüze yaş olunca insanın canında bir başka acıyor be kardeşim, öyle değil mi? Çünkü yabancıdan gelen acı bir süre sonra geçiyor da değer verdiklerimizden gelen kırgınlık yürekte kapanmayan çok derin izler bırakıyor. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey nedir? Herkese hak ettiği kadar değer vermek.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bakalım. Bizleri kimler, nerelerden dinliyorlar? Sakarya'dan Hayri İnce, selam olsun kardeşim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Beydağlı, Harbi Kız Organize Sanayi'de şarkılarını inletiyoruz demiş. Eyvallah, kolaylıklar diliyorum. Her birinizi Almanya'dan Serkan. Yine çok güzel şarkılar çalıyorsun Harbi Kız demiş. Gurbetçilerimizden sevgilerimizi gönderiyoruz sana da. Sinop'ta bulunan Rey Hanım'a bir şarkı çalabilir misiniz Harbi Kız demiş. Vedat kardeşim, seve seve, umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
7: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ercan Turgut alemi kralındaydı. Her ne kadar aramızda şu anda olmasalar da şarkılarıyla her daim kalbimize yaşayacak isimlerle ikinci saatimizin nihayete erdirme zamanı Esengil ablamızla devam ediyoruz. Konya Beyşehir'den sevgili Fatmacığım, sen de çok güzel şeyler yazmışsın, eksik olma. Fatma Başak başta bizi oralarda dinleyen, aşılayan krallarımızdan. Giriyorsun İSPİ'ye ve tipi cezaevi yatmakta olan oğlum şimdi şarkı rica ediyorum harbi kız demiş. İnşallah en kısa zamanda kavuşursun sevgili Habib ablacığım. Sessiz dinleyicilerimiz arasında olan krallarımız var. Selam olsun, bugün suskunluğu bozmuş sevgili Nazencim. Her zaman bekleriz. Didim'den Fatoş'ta programımızı keyifle dinliyormuş. O da işi için bir şarkı rica etmiş. Eniştemize yakışır bir reçete, o halde hemen yazıyoruz.

0: yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysağlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

son saatimize demir attığımız, özlediğimiz bir Alişan yorumuydu. Radyonun şimdi açan kralcılarımız bir kez daha Alim Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. Harbi kız Antalya Manavgat'tan Yaşar ben seni dinliyorum demiş Yaşar Göl. Eksik olma. Bilecik'ten, Söğüt'ten sevgili Harbi kız demişler. Nur yıllardır bize dinliyormuşsun. Bugün de suskunluğunu bozmuşsun. Hoş geldin güzelim benim. Kandıra'dan Erdal'da Sırlık Şarkı tüm Kocaeli'de bulunan sevdiklerini armağan etmiş. Harbican seni dinliyorum Balıkesir'den Bartu. Bodrum'daki babam Alparslan Öztürk için de bir şarkı gönderirsen şahane olur demiş. Duyuyorsa da mesle olmuştur. Karabük'ten Oğuzhan kardeşimize hayatımda yepyeni bir sayfa açtı Harbi kız. Yeni tanıştığım o güzel insana Elif'ime bir şarkı rica ediyorum demiş. Sevginiz daim olsun. Umuyorum ki her zaman böyle birbirinize aşkla, sevgiyle bakarsınız.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama bir şeyi unutmuşsun. Unuttun, seni duvarlara yazmış.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Akbel.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Harbi kız.
1: Garibim halime bakıp da gülme. Yolun düşer gurbet ele. Sen de yanarsın. Yolun düşer gurbet ele.

Programımızın en çok sevilen bölümü Babalar Resmi'ndeyiz. Tabii ki bazı şarkılar sadece dinlenmiyor, yaşanılıyor. Yaşadığımız acıları, içimize attığımız dertleri, sıkıntıları, tabii ki yarım kalan o sevgileri tekrar tekrar her bir namede, her bir sözde bulduğumuz efsane yorumları da ard arda paylaşma vakti. O halde birazcık daha radyolarımızın sesini açabilir miyiz? Aç sesini kardeşim.

0: çekenler.
1: Bir duamız vardı Tanrı'nın bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

Dünya dinleyen şu yalan alemde elbet biri sizi anlar, asla ümitsiz olmayın kardeşim. Tıpkı Orhan Gencebay'ın da şarkısında söylemiş olduğu gibi. Abdullah kardeşim selam olsun. Sultan Çiftliği'nden bizi dinleyen dinleyicilerimizdensin. Yalova Çiftliköy'den selamlar Harbi Kız demişler. Eyvallah Ebu Bekir kardeşim. Sana da selamlar, sevgiler. Ve son olarak da şöyle mesajları toparladığımızda selamlarını gönderen kalıcımız arasında Cemil'cim, canım benim, Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nde seni dinlemekte olan kaportacı Cemil Usta'ya da bir şarkı çalarsan sevinirim. Esnaflarımıza da yaz bir reçete demiş. Eyvallah, yazmaz olur muyum? Kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum her birinize.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda, elveda.

0: Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Evet, bugünün programımızı nihayet erdirme zamanında geldi. İlginize, alakanıza, güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşim ve kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Yarın her zamanki saatimizde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 2 Eylül Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. Gemilerden biri battı. 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma botu ve helikopter de sevk edildi. Arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre deniz kazası saat 3 sıralarında oldu. Kocaeli'den Ali Ağa'ya gitmekte olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu çarpışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Geminin batmasının 11 dakika

0: 26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Bir başka gemi faciasındaki son duruma bakalım. Girne'de de kayıp 20 yolcuyu arama çalışmalarında artık yeni bir safa var. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi ancak batık sanılandan daha derinde 550 metrede tespit edildi. Batığa uzaktan kumandalı sualtı robotuyla ulaşılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi. Süreci bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Suriye'nin bütün unsurlarının bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz ifadelerini kullandı. Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı dedi. Bugün İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için törende yargı camiası bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkındaki yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Arel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Melih Gökçek de Cuma günü saat 16'da ifade verecek. Sınır ötesine bakalım. Amerika-İran hattında cephedeki sessizlik yerini yeniden çatışmalara bıraktı. Amerika dün akşam Hürmüz'ün çevresine yoğun hava saldırısı yaptı ve 100'e yakın hedefi vurdu. Vurulan yerler arasında bir düğün de vardı. 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Tahran, Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'e misilleme saldırıları yaptığını duyurdu. Manşette yine Amerika var. Ünlü Times Meydanı güpegündüz kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kadın saldırgan sokaktakilere bıçakla rastgele saldırdı. Bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Polisin elektroşoklu müdahalesine rağmen durdurulamayan 49 yaşındaki kadın saldırgan vurularak öldürüldü. Yurda dönelim. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında gelişme var. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi ve adına tahsis edilen araçların bilgisi dışında kullanılmasının güveni kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Savcılık Şahin'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede eski bakan için yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Muğla'dan kadın cinayeti haberi var. 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen zanlı öldürdü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına son verdi. İzmir'de köpek saldırısına uğrayan çocuğun yüzünde kalıcı yara izleri oluşmuştu. Mahkeme bu izlerin estetikle dahi geçmeyeceğini ve çocuğun ekonomik geleceğini etkileyebileceğini açıkladı. Hayvan sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Giresun'da geçen ay selin vurduğu Görele ilçesinde son 3 günde 700'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin şebeke suyundan olabileceği değerlendiriliyor. Görele Kaymakamlığı ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Spor bültenine geçmeden bizden bir haberle noktalıyoruz. Tanıtımlarının yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle merakla beklenen dizi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Dizi 3 kategoride de birinci oldu. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Osmanoğlu'nun yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi sıcak bir aile komedisini ekrana taşıyor. Tuzlu Kahve her salı saat 20'de Star. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması yarın saat 19'da başlayacak. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschubau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listelerini bu gece verecek. Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadığı ilk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli

0: tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki setle korttan mağlup ayrıldı. Sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
3: Oto Pratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir ve Antalya açık 35, Bursa rüzgarlı 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik,
4: Oto Pratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kan.

Sevgili Harbi kızı uğurladık. Teşekkür ediyorum Harbi'cim, yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. 2 Eylül günlerden çarşamba. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum kralcılarımıza. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu vereceğim. Ve tabii ki şifreyi paylaşacağım. Çünkü bugün Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul Anadolu yakasında kralcılarımızı bekliyor olacak. Öncelikle Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Hemen paylaşalım. Kozyatağı metrosu çıkışında Kadıköy istikametinde Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımızı bekliyor. Kozyatağı metrosu çıkışında Kadıköy istikametinde kralcılarımızı bekliyor. Şifremiz metro. Tekrarlayalım. Şifremiz metro ve sevgili Özgür ve sevgili Kaptan Mustafa, Kozyatağı metrosu çıkışında Kadıköy istikametinde an itibariyle sizleri bekliyor. Etkinlik otobüsünün yanına ilk giden kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Birazdan da kazanan dinleyenimize tabii ki kulak misafiri olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müzik.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

Bu arada çok acil bir kan anonsum olacak. Duyarlı kralcılarımıza hassasiyetinden ötürü şimdiden teşekkür edelim. İnsan hayatı ve bu konuda kralcılarımızın ne kadar hassas olduğunu biliyorum. İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nde yatmakta olan Aysel Türedi için çok acil sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var. İrtibat numarasını vereceğim. İki telefon numarası paylaşacağım kralcılarımızla. 0536 972 3994 0536 972 3994 ve 0530 870 3084 0530 870 3084 numaralı telefondan Yıldız Öten'e ulaşabilirler. Çok acil Siyami Ersek Hastanesi'nde bypass ameliyatı olacak olan Aysel Türedi için sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç var.

Hayatın içerisinde tabii ki unutamadıklarımız var. Çok değer verdiğimiz, bizimle olmasını dilediğimiz insanlar var. Özellikle onlar için de rahmet ve dua ile analım Güllü yorumuna yer verdik. Unutamazsın beni, alemin kralında kralcılarımızla paylaştık. Allah Allah, şarkılar yine efsane. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız mesajlarını gönderebilirler. Bu arada gelen mesajları görüyorum, teşekkür ediyorum kralcılarımıza. Çalışanlar var, evlerinde bizleri ağırlayanlar var, araçlarında dinleyenler var. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyorum tekrar.

0: Kral etkinlik otobüsümüzün yanına gidip her zaman olduğu gibi şifremizi söyleyen kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Öncelikle ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Sevgili Özgür hediye çekini takdim etti. Şöyle bir kulak verelim, kralcımız neler söylemiş, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı, servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Kozyatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Rizelilere armağan ediyorum.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yol.

Kralcılarımıza hediyelerini ulaştırmaya devam ediyor. Kral etkinlik otobüsünde sevgili Özgür ve sevgili kaptanımız Mustafa. Mustafa'nın bugün doğum günü. Mustafa Sivaslı. Tüm Sivaslılara da armağan edelim şarkıyı. Çok zorluklar çektiler. Çok fazla bir zamanda kalmadı. Birkaç gün içerisinde Kral etkinlik otobüsü İstanbul'la başladı ve İstanbul'la nihayete erdirecek yolculuğunu. Sevgili kaptanımız Mustafa, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşların olsun. Tüm şarkıları sana, ailene ve sevdiklerine de armağan ediyorum. Ve tabii ki Özgür'e ayrıyeten de sana çok teşekkür ediyorum.

Ve işte 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılar, ikinci saate adım atmadan kralcılarımıza ulaşsın istedim. Bu şarkıları da dinlerken insanın bir of çekesi gelmiyor mu? Şarkı size ve sevdiklerinize hediye. Hollanda'dan Doğan sıradaki şarkıyı aşkı Semra'sına, kendisine armağan ediyor. İnşallah dinliyorsunuz. Bolu Komando Tugayı personellerini unutmayalım. Onlara ve sevdiklerine armağan edelim. Sevgili Yılmaz Çakır, keyifle dinlemeye devam edin. Gölbaşı'ndan sevgili Sema Hanım şarkılar, Liberya'daki yeğenim Burak Can'a armağan olsun ve Doğan ailesine hediye etmek istiyorum der. Orhan Gazi'den sevgili Sedat'a, Gaziantep'ten Akif sıradaki şarkıyı Servet'e armağan ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarına ve sana da hediye edelim. Eşim Sinan, oğlum Enes ve biz şu an yolda sizleri dinliyoruz der. Kralcımız ismini yazmayı ihmal etmiş. Bağcılar'dan Feray Hanım'a, Niğde Merkez'den Derya, kışlık hazırlığı yaparken şu anda sizi dinliyorum der. Eski kralcımız 26 yıldır Kral FM dinliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. İzmir'den Feride Hanım sıradaki şarkıyı sevdiklerine ve mesai arkadaşlarına hediye ederken, Kocaeli'den sevgili Necati Demirci'ye ve serviste bulunan tüm arkadaşlarına, Erdal, Coşkun, Mustafa, Emirhan'a ve Kocaeli spor taraftarlarına ve Recep'e hediye ettik. İstanbul'dan Nurten Hanım, geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sizi de unutmayalım. Acil şifalar dileklerimi tekrar tekrar iletiyorum. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız, radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de birazdan ikinci saate adım atacağımızı da hatırlatalım.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması yarın saat 19'da başlayacak. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bitschubau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listelerini bu gece verecek. Zeynep Sönmez Amerika Açık'ta sürpriz yapmayı başaramadı. İlk turda turnuvanın favorilerinden Coco Gauff'la karşılaşan milli tenisçi 6-3 ve 6-4'lük iki setle korttan mağlup ayrıldı. Sezonun son Grand Slam'ine ilk turda veda etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon

0: Ordu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karayiğit Sağlık Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

dinleyen herkesin hayatında bir kez olsun tabiri caizse deneyimlediği, dilinin ucuna gelip de bir türlü dökülmeyen kelimeler. Çok fazla hissettiğimiz, çok fazla duygu barındırdığımız özlem, hasret, çok büyük bir sevgiyi bazen dile getiremiyoruz, bazen maalesef söyleyemiyoruz. Kibariye'ye bir kulak verelim, söyleyemem desin. Bu duyguyu ve bu hisleri tabii ki yaşayan kralcılarımıza armağan olsun. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında babalar resitalini başlatacağız ve gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Kralcılar larımızın duymayı istediği şarkılara yer vereceğiz ve bu bölümü rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba yorumuyla başlatacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yine akşam oluyor. Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydin bir anda kor olduğunu, bilseydin şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan okudum.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

Ve işte ustalara saygı kuşağını imparator yorumuyla nihayete erdirdik. Bu bölüm içerisinde yer verdiğimiz şarkıları kralcılarımız radyolarında duymayı istedi. Samsun Ladik'ten Derya için bir şarkı istenmiş. Dinleyenimiz ismini yazmamış. Trabzon'dan sevgili Turgay, kız arkadaşım Arzu'ya bir Müslüm Gürses şarkısı istiyorum dedi. Esenler'den sevgili Şaban'a armağan ettik. Samsun'dan Sıla, Rize cezaevinde yatmakta olan ağabeyine armağan ederken şarkıyı. Tüm servis şoförlerinde unutmamanı rica ediyorum der İsmet Yaşar Kaptan. Kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız sürüşler tüm servis kaptanlarımıza, uzun yol kaptanlarına ve sürücülere armağan edelim. Trafikte seyir halinde bulunup bizlere kulak misafiri olan kralcılarımıza. Ziya Baker, Sivas Şarkış'ta da bizleri dinleyen kralcılarımız için, İstanbul-Konya yolunda seyir halinde bizleri dinleyen Mehmet, Bahadır ve Yavuz'a armağan edelim. Kazasız belasız sürüşler. Almanya'dan Çiğdem Hanım, teşekkür ediyorum, İskender'e armağan etti şarkıyı. Onu çok sevdiğini dile getirdi. Az sonra kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında artık yavaş yavaş son saatinde içerisine adım atacağız kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Reklamların sonrasında her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Az sonra da son saatin içerisine adım atacağız kralcılar. Saatler 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Benden hemen sonra sevgili Melis'imiz mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Birazdan da haber merkezimize bağlanalım. Günün gelişen haberlerinin sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 2 Eylül Çarşamba, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi gece 3 sularında çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu çarpışmayla geminin batması arasında 11 dakika olduğunu aktardı.
2: Derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Girne'de pazar günü alabora olduktan sonra batan yolcu gemisine ise ulaşıldı. Geminin 550 metrede olduğu belirlenmişti. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarında dalış robotuyla enkaz taranacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'dan dönüş yolunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı Bişkek görüşmesini samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışla sonuçlanması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin sürdüğünü aktardı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. Daha önce Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Keçiören Belediye Başkanı

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bichibau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Avrupa kupalarında mücadele eden 4 Türk kulübü UEFA'ya 25 kişilik oyuncu listelerini bu gece teslim edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Katalan devi son olarak Arsenal'den Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Trabzonspor'da Salah'ın imzasıyla beklentilerin yükseldiği sezon fırtınalı başladı. Avrupa Ligi'ne erken veda ettikten sonra teknik direktör Fatih Tekke'yle de yollarını ayıran Bordo Mavililer de teknik direktörlüğe geçici olarak Hüseyin Cimşir getirildi. Yeni dönem için görüşmeler devam ediyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

koca bir günün telaşını artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında son saatinde içerisindeyiz kralcılarımız. 18'i gösterdiğinde saatler Melis'e mikrofonu devredeceğiz. Gönüllerin frekansında Kral FM'de. Hani direksiyon başında trafiğe inat, yola devam edenler, evinde demli çayını yudumlayıp günün yorgunluğuna atanlar, bir taraftan da malum Kral FM'i takip edip şarkılara eşlik edenler, biz yolculuğumuza devam edelim. Sadece güzel Türkiye'mizin dört bir yanında değil, dünyanın diğer ucunda da Kral FM'i dinleyen kralcılarımıza bu şarkıları armağan edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: İlaç gibi radyo.
5: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

günün iş stresi bir taraftan, malum trafik bir taraftan, kralcılarımız yoğunluk içerisindeler. Şöyle bir gelen mesajları toparlayalım. Çünkü birazdan veda edeceğim. Ankara'dan Hicran Hanım, Hicran teyzeciğim hoş geldiniz. Yıllardır dinliyorum diyor. Beni Gezegen Mehmet'le yıllar önce konuşturmuştunuz diyor. Hatırlıyorum. Tabii ki ellerinizden öpüyorum. Selamlarını, sevgilerini iletmiş Hayatımın Şarkısı bölümünde konuşmuştunuz. Her zaman duacınızım der. Hak geçmesin, bunu da yazmak istedim diye dile getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Sağlıklı, güzel, hayırlı bir ömür diliyorum size ve sevdiklerinize. Gemlik'ten Fatih, Pendik'te bulunan Şeyda Nur Sergin'e armağan eder şarkıyı. Rahman Özcan, Aytül Özcan'a hediye ederken biricik eşine Sinop Türkeli'den selamlarını iletti. Sinop'a, orada bizi dinleyen kralcılarımıza sevgiler. Konya'dan Esra Hanım, çok sevip de kavuşamadığı sevdiğine Hasan Bey'e, Almanya'dan Fatoş Hanım'a, Sefaköy'den sevgili Gökhan, Ümit Besen yorumuna yer vermiştik. İsviçre'ye selamlar. Caner Samsun'dan Altınova'da bulunan ailesine ve Kral FM dinleyenlerine de hediye edelim şarkıyı. Birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda birlikteyiz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Tablet deyince vatan.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
15: Peugeot. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
19: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
20: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı. Servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Kozyatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
4: Adım Necat Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne bindim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
2: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

keyifli, güzel bir program olduğuna inanıyorum. Kralcılarımız hem radyolarında duymayı istediği en kral şarkılara ulaşabildiler. Bu güzel şarkıları da sevdikleriyle paylaştılar. Sevgili Melis, ben mikrofonu sana devrediyorum. 18 itibariyle öncelikle ana haber merkezimize bağlanıyoruz. Günün gelişen haberlerinin ardından Melis mikrofon başında keyifli bir yayın olsun. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, buluşmak temennisiyle hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 2 Eylül Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Önce Akdeniz, şimdi de Marmara, Girne açıklarında batan geminin ardından bu sabaha karşı da Silivri açıklarında bir yük gemisi battı. Gemideki 10 kişilik personele ulaşılamıyor. Marmara'daki kaza sabaha karşı 3 sularında iki geminin çarpışmasıyla meydana geldi. Her ikisi de Türk bayraklı olan akaryakıt tankeriyle yük gemisi Silivri açıklarında çarpıştı. Alsu isimli tanker çarpışmada yara dahi almadı ancak Tuğberk İmamoğlu adlı tanker battı. Batan geminin filika boş olarak deniz yüzeyinde bulundu. Kazanın hemen öncesinde iki gemi arasında yapılan telsiz konuşmalarında batan geminin kaptanının Alsu isimli geminin kaptanını iskeleye kır sözleriyle uyardığı ortaya çıktı. Yaklaşık 900 metre derinlikte olduğu değerlendirilen geminin kayıp mürettebatına ulaşılabilmesi için Silivri açıklarındaki çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu çarpışmayla geminin batması arasında 11 dakika olduğunu aktardı. Girne'deki faciada kaybolan 20 kişiye ulaşma çalışmaları ise 4. günde devam ediyor. Dün geminin battığı bölgeye robotik dalgıç taşıyan TCG Işın gemisi gelmişti. Bugün ona TCG Alemdar da katıldı. İki geminin ortak çalışmasıyla 550 metre derinlikteki enkaza ulaşıldı. Geminin yanına indirilen robotik dalgıç kayıpların geminin içinde olup olmadığını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma süreci ne zaman tamamlanır sorusuna yanıt verdi Erdoğan. Süreci bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak gördüklerini aktardı. Böylesi provokasyona açık süreçlerin de çok uzamaması gerektiğini söyledi. Suriye'de SDG-YPG'nin fesih kararı da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı Bişkek görüşmesini de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin sürdüğünü aktardı. Sınır ötesinde savaş kaldığı yerden yeniden başladı. Dün akşam önce Amerika İran'ı vurdu, peşi sıra Tahran'da misilleme yaptı. Amerikan hava saldırısında bir düğünde eğlenen kalabalık bombalandı. Biri çocuk, 4 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. İransa Ürdün, Kuveyt, Irak ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz'ün neredeyse tamamen kontrolü bizde dedi ve ekledi. İran ekonomisi tamamen çöktü ifadelerini kullandı. Yurttan, yargıdan manşetlere uzanalım. Bugün İstanbul Adliyesi'nde yeni adli yıl için tören düzenlendi. Yargı camiası bir araya geldi. Adalet Bakanı Gürlek, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye, hepimizin ortak temennisidir diyerek terörsüz Türkiye mesajı verdi.
2: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de törende terör ve organize suçlar başta olmak üzere uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına kadar tüm suçlarla mücadelenin süreceğini söyledi.
3: Hedef alan soruşturmalarla mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak, onları hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
1: Gürcistan, Türkiye'de suç işledikten sonra

0: de test sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların yer alması üzerine resen soruşturma başlatmıştı. O iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, pazartesi günü tanık sıfatıyla ifade verdi. Melih Gökçek de Cuma günü saat 16'da ifade verecek. Spor bülteni öncesinde bizden iki haber. Tanıtımlarının yayınlandığı günden bu yana merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrandaydı. Yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosu ve özlenen aile bağlarını anlatan hikayesiyle Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. 3 kategoride de birinci oldu. Tuzlu Kahve her salı saat 20'de Star ekranlarında. Kral Otobüsü İstanbul'da turuna devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray UEFA listesini vereceği güne transferle başladı. Sarı Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Fransız stoper Bichibau İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki savunmacı için kulübü Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Ekonomik kriz nedeniyle nesine 2. lige düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Akdeniz ekibi 24 puan silme cezası aldı. Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa şampiyonluğuna artık sadece 3 maç uzaklıkta. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçen milliler çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. Türkiye-Almanya çeyrek final mücadelesi yarın saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir ve Antalya açık 35, Bursa rüzgarlı 32 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Yansımalı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Sigma.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: İlaç gibi radyo.
4: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta. Hoşça kal usta.
1: Evet, 2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda şöyle akşam programımıza babalarla başlamak yakışır bize, değil mi sevgili kralcılar? Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba ve İmparator'la yolculuğumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum ve saat 21'e kadar sürecek olan o kral yolculuğuma şu dakika itibariyle başlıyorum. Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

Evet, sıcak bir çarşamba gününü geride bıraktık, haftayı ortaladık. Bugünü de yavaş yavaş tamamlıyoruz. Dinleyicilerimiz yaklaşık bir buçuk saat önce kadar mesaileri tamamladılar, yollara çıktılar. Evlerine varanlar var, hala sıkışık trafiğin içinde olan dinleyicilerimiz var. Hepinize sabırlı yolculuklar diliyorum sevgili kralcılar. Bu akşam da mevkiimiz aynı, aynı yerde karşılaştık. Size eve gidene kadar eşlik edeceğim. Gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum. Uzun yollarda kaptanlarımız da var. Madem yol dedik, onları da selamlamış olalım. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Ve tabii ki evlerinde şu anda yemek hazırlığında olan hanımlar var. Birazdan mesajları gelmeye başlar. Sizlere de kolay gelsin. Ben şarkılarımla gerek yoldaki kralcılarımıza, gerek evlerindeki kralcılarımıza bu akşam da eşlik etmeye geldim. Yavaş yavaş sohbeti, muhabbeti başlatalım. 532 703 92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: İlaç gibi radyo.
9: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: gündem. Net gündem.
1: 2 Eylül Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Manşet: iki kaptanın son konuşması. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı kaza gece 3 sularında İstanbul'un Silivri ilçesinin 18 deniz mili güneyinde gerçekleşti. Gemilerden biri Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden Alsu isimli ticari gemiydi. Diğeri ise İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu'ydu. Tuğberk İmamoğlu çarpışma sonucu 11 dakikada battı. 10 kişilik mürettebata ise halen ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken iki gemi arasındaki son telsiz konuşması ortaya çıktı. Batan gemi kaptanının Alsu gemisinin kaptanına iskeleye kır uyarısı yaptığı belirlendi. Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu 11 dakika içinde sulara gömüldü. Uzman yorumlarında geminin bu kadar hızlı batmasına gerekçe olarak 200 kamyona eşdeğer malzeme yüklü olması gösterildi. Anadolu Ajansı'nda ise Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisi manşette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı bugün. Girne limanına dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz dakikalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, bir kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Naaşın 50 yaşında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin bir sıcak gelişme daha var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. TRT Haber'e bakalım. İstanbul'daki Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Bu cümle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan

0: için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysağlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hacer'cim, dinlemek istediğim bütün sanatçılar var listemde ama şu an çalamayacağım. Biraz daha zamanı var. Siz de yoldasınız zaten. Mutlaka denk gelirsin. Belli aralıklarla hem Kiboş'u duyuracağım sana. Kibariye sesi duymak istemiş. Hem Gülden Karaböcek hem Kamuran Akkor. Üçünden biri olabilir, bizim için çalar mısın demiş. Yoldalar şu anda eşiyle beraber Kuşadası'ndan İzmir'e doğru seyir halindeler. İnternet üzerinden dinlemeye devam ediyoruz. İşte kralcılarımız gittikleri her yere götürüyorlar. Yeter ki sorunu çözelim, değil mi? Yolda bazen çekmiyor olabiliyor çünkü. Hemen arabaya bağlıyoruz Bluetooth'la. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Şu anda sizin gibi yollarda olan, ailecek seyahat eden bütün kralcılarımıza sağ salim herkes evine, yurduna, yazlığına varsın inşallah. Artık yavaş yavaş yaz mevsimini de kapatıyoruz. Yani tatiller bitiyor. Çocukların okulları başlayacak. Varsa böyle okul çağındaki çocuklarınız, onların telaşıyla devam edecek bu önümüzdeki 10 gün. Sonrasında da 2026-2027 eğitim öğretim yılını hem öğrencilerimizle

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: çocuklar.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken, vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

0: Yokohom'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhom, Bellona, İstikbal, Mondihom mağazaları ve dokuhom.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 1-9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
9: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: İlaç gibi radyo.
12: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
14: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Emir, biraz önce programı açarken Ferdi Baba'dan çok güzel bir şarkı çaldım. Duydun mu o şarkıyı? İnşallah duymuşsundur ama herhalde radyonu geç açtın. Abla demiş, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısın benim için? Tabii ki çalarım. Seni mi kıracağım? Bizden yeter ki resital şarkıları isteyin. Ama biraz bekleteceğim. Son saatte bir resital daha yapacağız. Oradaki şarkılarımı senin için çalarım. Samsun'a çok selam ediyorum. İyi misin abla demiş bir de mesajında. İyiyim Emir'cim, sağ ol. Çok şükür sağlığım sıhhatim yerinde. İnşallah sen de iyisindir. Profil fotoğrafı da Ferdi Tayfur'dan oluşuyor. Büyük hayranı. Diğer kralcılarımız gibi. Biraz bekledikten sonra unutulmaz şarkılarından bir tanesini sadece senin için çalacağım Emir. Hiç merak etme. Yeter ki radyon açık kalsın. Alanya'ya geçeyim Samsun'dan. Reyhan dinliyor. Reyhan'ın da eşi şu anda mesaideymiş. Yol yapımında çalışıyormuş. Herhalde dinliyor bizi sürekli. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Hadi iletelim. Biz söyleriz Reyhan, hiç problem değil ama senin söylemen daha kıymetli, değil mi? Fakat bu da güzel bir jest. Tek problem duyuyormuş şu anda. İnşallah yani böyle mesajlarda şu temennilerin, şu dileklerin, şu güzel sözlerin adresine ulaşmasını çok istiyorum. Eyüp, inşallah dinliyorsundur. Reyhan'ın sana selamını getirdim. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Telefon deyince vatan.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Evlenmeye niyetim yok.
13: Bunlar çok zengin ha. Ve?
14: Mehmet'imiz bekar.
15: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
12: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
15: Evleneceksin ya anne.
16: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
17: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
18: İlaç gibi radyo.
19: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı. Servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Koz Yatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
7: Adım Necati Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne bindim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
19: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, Yalova'da 77T çift 047 plakalı taksinin şoförü sevgili Zafer dinliyor bizi. Dadaş Zafer'miş. Erzurum'u da selamlayalım mı Zafer? Dadaşların diyarını seninle beraber. Çok dinleyicimiz var çünkü Erzurum'da. Tüm taksi camiasını selamlamak istiyorum ben de Melisa Hanım. Arkadaşlarımı, meslektaşlarımı selamlamak istiyorum vesilenizle. Sıradaki şarkınızı özellikle eşime ve çocuklarıma armağan ederseniz sevinirim demiş. Ne demek? Hepsi sizin olsun. Bütün taksi camiasına selamlarımızı gönderelim. Hep böyle söylüyoruz anonslarımızda, yeri gelmişken bir kez daha belirtelim. Uzun yol kaptanlarımız ve taksi camiası bizi açıldığımız günden beri dinler sevgili kralcılar. O ta 90'lı yılların başından bu yana, 92-93, o zamanlardan beri bizim ebedi yol arkadaşlarımızdır. Hem seyir halinde dinlerler, hem duraklarında dinlerler. Bilhassa şu anda akşam gece vardiyasında çalışacak olan bütün taksi camiasının şoförlerine kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Vukuatsız bir gece olsun inşallah. Çok zor bir iş yapıyorlar. Allah kolaylık versin hepsine. Sevgili Zafer Kaptanımızın selamını da meslektaşlarına iletmiş olayım böylelikle. Sıradaki şarkılarım sizin olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bu aralar böyle mesajlarla çok karşılaşıyorum. Mümkün mertebede kaçırmamaya çalışıyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Hanımlar yine çalışıyorlar. Dün de bahsetmiştik kışlık hazırlıkları devam ediyor diye. Tabii bir yandan çalışırken bir yandan da müziksiz olmaz bu işler. Güzel şarkılarımızı duyuyorlar. Diğer taraftan da işleri güçleri bırakıp bir de mesaj atıyorlar. Fatmacığım, ellerine sağlık. Mesajı gönderen Fatma. Sıradaki şarkıyı şu anda kışlık hazırlıkları yapan anneme, Hatice Hanım, kolay gelsin, afiyetle yemek nasip olsun, ellerinize sağlık. Recep Bey oradaymış, kardeşi Yasemin oradaymış. Bir de demiş ki bu senenin en güzel bir diğer annesine Merve Tatlı'ya armağan olsun sıradaki şarkı. Kalabalık bir ortam, keyifli de bir ortam ama anladığım kadarıyla, değil mi Fatma? Bu işler kalabalıkta çok daha güzel ve eğlenceli olur. Bir de nasıl geçtiğini anlamazsınız. Tek başınayken çok daha yorucu olur. Çünkü biraz incelikli bir iştir. Kadınlar ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Kolay gelsin hepinize tekrar. Afiyetle de yemek nasip olsun kış mevsimi boyunca. Sizler gibi şu anda bağında, bahçesinde, evinde, mutfağında, balkonunda kışlık hazırlıklarıyla uğraşan bütün kadınlara çalacağım sıradaki şarkılarımı. Beyler de yardım ediyorlar ama. Hadi onlara da armağan olsun. Biraz pozitif ayrımcılık yapacağım burada. Lütfen kusuruma bakmayın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yer yer sert esiyor. Ege'de Manisa, Bergama tarafında Poyraz daha kuvvetli. Güney Ege'de ise karayel sert. Akdeniz'de lodosla hava nemli. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ve Bolu çevrelerinde ise hava puslu, yer yer sis görülebilir. Sürücüler dikkatli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın şarkısı derim ben hep bu şarkı için. Kızgın bir anımda söyledim. Sakın inanma seni sevmediğim yalan. Çok güzel bir şarkı ya. Selami abinin şarkıları, Büyük Usta'nın şarkıları o kadar anlamlı, o kadar hayatın içinden ki hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. Bir de zaman geçtikçe daha bir kıymetli oluyor bu şarkılar. Biz daha hani tevellütü eski bir nesil olduğumuz için artık eski şarkıların ne kadar manidar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çünkü yaş da gidiyor, saçımıza aklar da düşüyor, devir değişiyor. Yani gençlerin dinlediklerine, onların yaptıklarına çok akıl sır erdiremiyoruz artık. Eskiden biz de öyleydik. Büyüklerimiz derlerdi yani nasıl dinliyorsunuz, nasıl oynuyorsunuz, nasıl hüzünleniyorsunuz bu şarkılarda diye. O devran döndü, şimdi sıra bize geldi. Biz gençlere diyoruz. Ama bilsinler ki bu devran da dönecek ve düşeceğiz yine eski şarkıların, daha doğrusu eskimeyen şarkıların peşine. Şimdi babalar resiteli zamanı. Çok eskiye götürmeyeceğim bu akşam sizi. 2000'li yılların başındayız. Duyduğumuz anda, bakın şu şarkıyı duyduğumuz anda o kanunu otomatik olarak radyonun sesi açılacak. Buyurun.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, geldik bu akşam da yolun sonuna. Ben bitiriyorum. Nöbetçi Erdem başlıyor. Hafta içi her gün yayın komşuma bu saatlerde devrediyorum şarkıları, mikrofonu. Kendisine hayırlı güzel programlar. Sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yürekten dinliyorsunuz şarkılarımızı. Hissediyoruz. Çok aramızda mesafe var ama hiç de o kadar düşündüğünüz gibi değil. Bir şarkı süresi gibi düşünün sevgili kralcılar. Yarın sağlık saati olursa 18'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yine böyle işi gücü tamamlamış, yorgun, argın eve dönerken kral şarkılarımızla yine şöyle bir kendimize geleceğiz. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Hep damar, full damar.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler çarşamba akşamı benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye siz sevgili kralcılarla birlikte bağlayacağız inşallah. Ben elimden geleni yapacağım her zaman olduğu gibi bu akşamı daha da keyifli, daha da güzel hale getirebilmek adına şarkılarla, nacizane sohbetimle, muhabbetimle inşallah sizlerin de memnun kalacağı, keyif alacağı güzel bir akşam olması dilekleriyle. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.
4: Nöbetçi Erdem.

Yani hepsinin geçtiğini kabul ediyorum. Mutlaka geçiyor ama iz bırakarak geçiyor. Yani şimdi ben babamı kaybettim. 15 yıl oldu. Ama bende bir izi var. Yani ben bu izi taşıyorum. Ve ben bunu ölene kadar taşıyacağım. Ölüm gibi bir büyük bir sınav yaşadım. Birçok insan bu sınavı yaşıyor. Evladını kaybediyor, babasını kaybediyor, annesini, yakınını kaybediyor. Yani her şeye rağmen hayata devam ediyoruz. Bizden de bir şeyler bekleyenler var. Benim de evlatlarım var. Onlar da babalarından bir şey bekliyor. Ben de bir babayım ama bir yandan da evladım. Bir iz bırakıyor ölümler. Onu kabul edelim. Benim annemin şekeri kardeşlerinin vefatıyla başladı. Şeker çıktı annemde. Bu tamamen üzüntüden dedi doktor. Annem öyle tatlıcı bir insan değil. Çok tatlı sevmez. Şeker var annemde. Bu ölümler, ani ölümler oldu. Kardeşlerini çok şok bir şekilde bir telefonla haberini aldı mesela. Bu da bir tahribat yaratıyor insanda. Hani çok bir kullanılan meşhur bir söz vardır. Ölümü dağlara vermişler. Dağlar bile yerle yeksan olmuş diyorlar ya. O yüzden yakınlarını kaybeden, özellikle evladını kaybeden tüm annelere, babalara sabır diliyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Metin Yazıcı, servis şoförüyüm. Sürekli Kral FM dinliyorum. Kaan'ın anonsunu duyup Kozyatağı metrosunun otobüsüne geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Rizelilere armağan ediyorum.
2: Adım Necat Aslan, Kral FM'i dinliyorum. Maltepe'de olduğunu öğrendim. Kral otobüsüne bindim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Her bir kıza selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağınız

Yani şarkıda şunu kabul etmek lazım sevgili kralcılar. Eğer doğru bir isimle çalışıyorsanız, doğru bir şarkı buluyorsanız sırtınızın yere gelme şansı yok. Yok. Yani bunu kabul edelim. Yani bunu kim becermiş, kim bulmuş onu bilmiyorum. Yani Hakan Taşıyan'a şarkı iletilmiş mi yoksa plakçı mı kim yapmışsa bilmiyorum o ayrıntıyı ama şarkı Cemal Safi. Cemal Safi olunca işte bu çıkıyor ortaya. Başka ne olabilir ki? Ya yani Cemal Safi'yi bulduysanız, ona ulaştıysanız ve o da tamam kardeşim ben size şarkımı veriyorum dediyse bitmiştir olay. Daha üstüne veya Ali Tekin Türü'ye ulaştıysanız veya Ahmet Selçuk İlkan'a veya Tahir Paker'e veya Şakir Askan'a ulaştıysanız, bunlardan sözü aldıysanız, şarkıyı aldıysanız daha sırtınız yere gelmiyor. Böyle bir şarkı varsa olay bitiyor.

kelime nedir biliyor musun? Ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan

Metin abiye hep söylüyorum ben. Yani Metin abi dedim, kendisine de söyledim bizzat. Dedim abi sen tavernacı da olsan, fantezici de olsan sen damarcısın abi dedim yani. Sen 40 yıl önce elimde duran fotoğrafını okumuşsun sen. Ya 80'lerde okumuş o şarkıyı Metin Şentürk. O yüzden Metin Şentürk bu ekolden şarkılar olacak ama yani daha da dozajı arttırabilir, damar yoğunluğunu daha da arttırabilir diye düşünüyorum. Naçizane benim düşüncem, benim kanaatim. Metin abiye de çok çok selam olsun. Benim sevgili okul arkadaşım, sevgili dostum Hakan.

0: mutsuzluk.
1: Yani sen nasıl bir ustasın, nasıl bir kralsın, nasıl bir yorumcusun? Bazen gerçekten beni alıp götürüyor gırtlaknameleri, yorumları. Şu ne bir gönül oyunu, söyleyişi, üslubu, ses tonu, tavrına, tarzına, huzuruna, kızgın kumlardan serin sulara nasıl gidiyor bir bakar mısınız?
0: Ne bir gönül oyunu ne de aşkın.
1: Şuraya bak, pikniğe gitmiş sanki.
0: Düşünmedik sonunu, pişmanlıkla ödedik.
1: Pikniğe yeşil bir, o yeşilliğin olduğu bir ortama gitmiş. Ona demişler ki ya Cengizciğim bir şarkı söyler misin?
0: Düşünmedik,
1: o da orgu almış.
0: Pişmanlık.
1: Baksana ya, söyleşine bak ya.
0: Biz attık imzasını.
1: Huzur akıyor, huzur.

0: Babalar.
1: Şimdi bu ikisi arka arkaya çok güzel gidiyor sevgili kralcılar. İkisi birbirini çok tamamlıyor. İskender tereyağı yoğurt üçlüsü gibi baksana. Cengiz Kurdoğlu Atilla Kaya arka arkaya geldin mi Xavi ile Iniesta gibi oluyorlar. Şakir Askan kulakların çınlasın kulak. Bu şarkı da seninmiş. Bizi bitirdin yemin ediyorum. Kadir'le biz perte çıktık ya.
2: Nöbetçi Erdem.

hayat bir oyun, bense bir oyuncak, oynanmaktan bıktım, usandım.

gidersen ölürüm canım. Ne olur gitme.

0: yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dinoması İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: oldum artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırda git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

sevinsen, gülsen, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş,

Evet, İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan diyor. Adım Çiğdem. Gizem Gül ve arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Söke'den, Gülüzar'dan gelecek bir gelen bir mesajımız var.

0: Doğacak kızımızla beraber Söke cezaevinde yatan canımdan çok sevdiğim eşim Hakkı'ya selamlarımızı iletiyoruz Kadir Han diyor. Evet, devam edelim. İstanbul'dan Kübra'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor. Kadir Han merhaba, kolay gelsin. İzmir'den Cemil, canımdan çok sevdiğim Azram için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, Şanlıurfa'dan Adnan'dan gelen bir mesajımız var. Uzun yol kaptanımız Osman, şu anda seni dinliyorum diyor. Yolda olan tüm kralcılara selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Hem Osman'a hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Hem yazılı mesajlarımızı hem sesli mesajlarımızı program süresi içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan

0: Evet, Ankara'dan gelen bir mesaj devam edelim. Seçil, seni çok seviyorum diye gelen bir mesaj. Sevgili kralcımız Hüseyin Arslan'dan gelen bir mesajımız. Kızım da şu anda seni dinliyor diyor. Evet, isim belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Şenay'dan gelen bir mesaj. Selam gönderelim. Hem Şenay'a hem Gizem'e de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Mustafa Sümer'den gelen bir mesajımız var. Kütahya'da Seyit Ömer'deki tüm arkadaşlarıma, yanımda çalışmakta olan ustam İsmail Can'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Yine İzmir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. O da şu anda eşi Seher'le birlikte bizleri dinlemekte. Selam gönderelim. Kuşadası'ndan Mustafa Kılıçarsan, herkesin yolu açık olsun diyor. İyi geceler Kadirhan, Gaziantep'ten Ekrem ben. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun bu arada. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan, iyi geceler. Seni dinlemek güzel. Ben İstanbul'dan Safiye. Balıkesir'de şu anda seni dinleyen Onur'a aracılığınızla selamlarımı iletiyorum diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan.
2: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Sor

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada dün Silivri'de geçtiğimiz günlerde Girne'de yaşanan ve hepimizi derinden üzen gemi kazasının ardından olay sırasında gemide bulunan ve yaşananları anlatan görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sevgili kardeşim Aziz Süleyman başından geçen olaylara dair bir sesli mesaj göndermiş. Bu arada bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş olalım. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın ülkemize, milletimize. Bakalım Aziz Süleyman neler söylemiş.
1: Öncelikle merhaba, ben Aziz Süleyman. Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na yolculuk yapan feribotun içinde ben de vardım. Çok şükür kurtulduk. Yani çok büyük bir faciaydı. Milyonda bir yaşanan bir durum. Yani çok şükür daha fazla can kaybı olmadı. Şükürler olsun buna da gerçekten. Allah yüzümüze baktı, kurtulduk. Yani gerçekten insanların psikolojisi alt üst olmuş durumda gerçekten. Sağ olsun polislerimiz, askerlerimiz, hastaneler, herkes yani el birliği oldu, Allah razı olsunlar. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. Hastaneye gittik. Sağ olsunlar konsolosluk oteli ayarladı, bilet. Yani gerçekten çok sağ olsunlar, Allah razı olsun, yardımcı oldular. Keşke bu kadar can kaybı olmasaydı. Ama ben şükrediyorum ki biz biraz daha açılmadık. Biz biraz daha açılsaydık gerçekten can kaybımız çok daha fazla yüksek olurdu. Çünkü dalgalar çok büyük ve inanın ki gerçekten sosyal medyada görüldüğü gibi değil. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten insan yaşamadan anlayamıyor. Hani çok zordu. İyi ki daha fazla açılmadık. Çok şükür. Hani keşke böyle olmasaydı. Buna da şükür diyoruz. Gerçekten çok fazla can kaybı oldu. Kayıp 20 deniyor. İnşallah kayıplar bulunur. Bütün vefat eden insanlara Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah böyle bir durum bir daha yaşamayız. Hani çok korkunç bir şeydi. Gerçekten bir daha yaşanmaz inşallah.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Aziz Süleyman. Olayın ilk gerçekleştiği dakikalarda sosyal medyadan videoları yayılan kardeşlerimizden bir tanesiydi. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Millet olarak çok üzgünüz. Dediğim gibi dün Silivri'de, geçtiğimiz günlerde Girne'de meydana gelen gemi kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş olalım bir kez daha. Evet, Ramazan abimize de selam olsun, İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Yine İstanbul'dan Gazi Mahallesi'nden Halil'den gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan, iyi geceler. Londra'dan seni dinliyorum. Hatun ben, şu anda bir sosyal platformda da canlı yayındayım. Sizi arkadaşlarıma dinletiyorum diyor. 100 kişi beraber arkadaşlarla sizleri dinlemekteyiz. Bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Sevgili kralcımıza ve arkadaşlarına da selam gönderelim. Yine Gaziantep'ten gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajla devam edelim. Sanayi bölgesinde şu anda devriyede çalışan arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor ama ismini belirtmemiş. Adana'dan Elif'ten gelen bir mesaj var. Seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan yollar açık olsun. Reyhan yine mesaide olan kralcılarımızdan. Sivas'tan sevgili kralcımız Nilgün selam göndermiş. Son bir mesajı daha paylaşalım. Selam Kadirhan kardeşim, iyi yayınlar. Çorum'dan seni dinlemekteyim. Onur ben. Özellikle işim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

biz seni dinlemekteyiz. Gece vardiyasındaki ekip arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Onur'dan gelen bir mesaj. Merhaba Kadirhan, ben Seçil, eşim Hüseyin Aslan'ı çok seviyorum. O benim dünyam diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Londra'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz demiş. Almanya'dan Yediz, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime aracılığınla selam gönderiyorum diyor. Kuşadası'ndan Aysun'dan gelen bir mesajımız var. Yine Kayseri'den Cengiz. Kahramanmaraş'tan selam göndermiş sevgiyi. Bugün doğum günüm, Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem sevginin hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Rasim'den Bulgaristan'dan gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan. Gece vardiyasında çalışmakta olan sevgili Gülşen ve Serpil arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Almanya'dan Nebahat. Yine Ankara'dan gelen bir mesajımız var Onur'dan. O da mesaide olan kralcılarımızdan. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Az önce de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İyi geceler Kadirhan, iyi yayınlar, şu anda seni dinliyoruz demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. Özellikle çok sevdiğim eşime armağan edersem mutlu olurum diyor. Kayseri Bünyan'dan Timuçin. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Yine gece mesaisinde Almanya'da bizleri dinleyen kralcılarımızdan, Osman'dan gelen bir mesajımız var. O da şu anda bir taraftan çalışıyorum, diğer taraftan seni dinliyorum diyor. Selam olsun hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızdan hemen şöyle birkaçını paylaşalım. İyi yayınlar Kadirhan abi, ben İspanya'dan Onur. Sıradaki şarkıyı nişanım Cemre'ye armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. Hem Onur'a hem nişanlısına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan, Safranbolu'dan Orman Yangın Ekip Binası'nda seni dinliyoruz. Tüm kralcılara selam olsun diyor Murat Topçakıl. Hem ona hem arkadaşlarına bizden de selam olsun. Aynı zamanda onlar gibi mesaide bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: geceler Kadir Han. Eskişehir'de oğlum Esat şu anda seni dinlemekte. İyi ki varsınız demiş kralcımız. İsmini belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Kevser'den gelen bir mesaj. Yine Almanya'dan selamlar. Muğ ailesine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Rüya Su'dan gelen bir mesaj. İstanbul Şile'den Bilal gece vardiyasındayız diyor. İş arkadaşlarım Arif ve Tuğçe'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kolaylıklar diliyoruz hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Evet, Konya'dan Halil İbrahim Mehmet'e ve Yusuf'a gelsin demiş. Hayırlı geceler Ordu Korgan'dan Aziz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor, sırada güzel bir şarkısı var. Kadir Han şu anda Kral FM dinliyoruz. Ayşe, Beyru, Nisa. Onlar için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Erzurum'dan Ayşe'den gelen bir mesaj. Kadir Han abi Diyarbakır'dan Azat. İzmir'deki sevgilim Gülam'a gelsin, onu çok seviyorum diyor. Kolay gelsin Kadir Han diyor. Samsun Bafra'dan Murat. Şu anda Samsun Çarşamba'da bulunan eşim Arzu'yu çok sevdiğimi aracılığınıza söylemek istiyorum demiş. Yine Amasya'dan İsmail Koyuncu Sinan Özen'den bir şarkı istiyor. Sevgiler Kadir Han diyor, sözümüz olsun. İlerleyen dakikalarda güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadir Han abi yayınlar. Ben Kıbrıs'tan Ahmet. Sizi severek dinliyorum. Sıradaki parçayı aileme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Bu arada Girne'de yaşanan gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda 500 metre, 70 metre derinlikte hala geminin ikazının içindeler. Ailelerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin.
2: Kadir Han

olsa ne yazar kurulmasam. Layık olmadığım gönül tahtım, kurulsa ne yazar

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Bildiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızı 03'e kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Nur ve Burcu şu anda bizleri dinlemekteler. Almanya'dan takip etmekte. Burcu ve Nur'a selam gönderelim. Onlar da bir platformda şu anda canlı yayındalar. Canlı yayında da bir taraftan oradaki sohbet arkadaşlarıyla beraber güzel bir sohbet eşliğinde bizleri dinlemekteler. Şarkılarımıza eşlik etmekteler. Selam gönderelim sevgili Burcu ve Nur'a. Aynı zamanda canlı yayınında olan tüm arkadaşlarına da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Şanlıurfa'dan selamlar Kadirhan abi diyor. Adım Elif. Oğlum Mirhan'la sizleri dinliyoruz. İlk defa beraber radyo dinliyoruz. 11 yaşında diyor, Allah bağışlasın. Sevgili kardeşimize de selam gönderelim. Mirhan'a da selam olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Evet, iyi geceler Kadirhan demiş Ankara'dan Havva. Merhabalar, iyi yayınlar. Kıbrıs'tan, Lefkoşe'den sizleri dinliyorum. Hilal Naz. Buradan Kadir Çimen'in doğum gününü kutlayıp onu çok sevdiğimi iletmek isterim demiş. İletmiş olalım. Bu arada adaşımın aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın bir kez daha doğum günlerini kutlayalım. Son bir mesaj. Ordu'dan Caner, gece vardiyasında olan tüm kralcılara selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz. Hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Kadirhan, hayırlı geceler, seni dinliyorum demiş. Almanya'dan gelen bir mesaj. Şu anda seni dinleyen eşim Kamuran Hanım'la Hamburg'dan Frankfurt'a seyir halindeyiz. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi, her zaman her yerde Kral FM, Kral'a selam, damara devam demiş. Atilla Ünal'a bizden de selam olsun. Yollar açık olsun bu arada. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, Kadirhan Malatya'dan İlker ben diyor. Amerika'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar göndermiş Akın. Bizden de ona selam olsun. Yine mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Sakarya Pamukova'dan sevgili kralcımız, seni dinliyorum. Özellikle arkadaşım Ali Rıza'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bahtiyar Solak'tan gelen bir mesaj. Evet, Ankara'dan, Sincan'dan eşim Özgür'ü onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor ama isim belirtmemiş. Hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Cansu'dan gelen bir mesaj. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret gelmesin bana.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Kadirhan.

İyi yayınlar Kadirhan diyor Çorum'dan Elif. Yine Ankara'dan Muhittin'den gelen bir mesajımız var. Özellikle gece çalışan bütün hafriyat şoförü olan arkadaşlarımız için sıradaki şarkı istiyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim bu arada. İyi geceler Kadirhan, ben Yunus. Bursa Osman Gazi'den selamlar. Eşimle mutfakta çayımızı yudumlarken her gece olduğu gibi bu gece de seni dinlemekteyiz. Canımdan çok sevdiğim eşime ve uyuyan oğluma gelsin diyor. Allah bağışlasın diyelim. Selamlarımızı iletelim sevgili kardeşimize. Yine Ankara'dan Suat. Kadirhan, çaldığın bütün güzel şarkılar benden bütün Kral FM çalışanlarına armağanım olsun diyor. İstanbul'dan Esenyurt'tan Ümit'ten gelen bir mesaj. Eşi Larin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Viranşehir'den Tuğba'dan bir mesajımız var. Eşim Adile gelsin, onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Evet, Amerika'dan selamlar. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime demiş Akın. Yine Ankara'dan gelen bir mesajımız var Elif'ten. O da mesaide olan kralcılarımızdan. Balıkesir Sındırgı'ya selam gönderelim İsmail abimize. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşk sabit ki gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kadir Han abi yayınlar. Ben İstanbul'dan, Gazi Osman Paşa'dan Murat Gezer. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle biriyle daha devam edelim. Bu arada Instagram'dan gelmiş mesajlarımız. Selam Kadir Han, ben Yeliz. Eşim Metin'le beraber Almanya Köln'den Hollanda Eindhoven'a doğru yoldayız. Sizin yayınınızla yolculuk bir başka güzel. Bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem sevgili kardeşimize hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun inşallah. Kahramanmaraş'tan gelen bir mesajımız var. Elbistan'dan tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Haluk Yalçın Özden mesajımız. Evet, devam edelim. Epey selam gönderelim. Konya'dan bizleri takip etmekte. Ercan Akdoğan'dan gelen bir mesaj. Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda gece mesaisinde bizleri dinlediklerini belirtiyor. Özellikle gece bekçilerine, gece vardiyasında çalışan tüm güzellikler, Rabbim herkese güzellik versin diyor. Amin diyelim. Sevgili kardeşimize de kolaylıklar diliyoruz. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar. Evet, mesajlarımız yoğun. WhatsApp hattımız üzerinden gelen mesajlarla devam edelim. Umut, sizleri çok seviyoruz diyor. Eksik olmasın. Tüm herkese ve kral ailesine gelsin demiş. Sakarya'dan Yalçın'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadir Han. Cennet vatanımız Türkiye'den Almanya'ya yolculuk halindeyiz. Sıradaki şarkıyı yolculuk halinde olan tüm gurbetteki kralcılara, canım eşim Tülay'a gelsin diyor. Ulm'den Mesut'tan gelen bir mesaj. Yollar açık olsun. Gurbetçilerimiz de tatil dönüşünde ve tatil tekrar memleketimizden yurt dışına giderken uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizi dinlemekteler. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Kadir Han seni dinliyoruz demiş. Almanya'dan gurbet özlemimizi Kral FM'le gideriyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve tüm gurbetçilere armağan edersen mutlu olurum diyor. Gülşen'den gelen bir mesaj. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Bursa Yıldırım'dan Muhittin'e selam olsun. Devam edelim. Amasya'dan İsmail'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Birazdan gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Mustafa Demir, Gaziantep'ten selam gönderiyorum. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve dedeme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kadir Han, iyi yayınlar. Özel güvenlik görevlisiyim. Organize sanayide Balıkesir Dursun Bey Şabanlar Mahallesi'nde seni dinliyorum diyor. Sevgili Ramazan'dan gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Yine Uşak Eşme'den tır kaptanımız Yücel Derili'den gelen bir mesajımız var. O da yolda olan tüm kaptanlara ve sevdiklerime gelsin diyor.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

0: Konya Bozkır'dan İsmet Taşdelen'den gelen bir mesajımız var. Çalışma arkadaşım Gökhan Köse abime Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Alanya'dan Mustafa Türkmenler bütün iyi insanlara gelsin. Kral FM çalışanlarına ve dinleyicilerine selam olsun diyor. Samsun'dan Salih Gece Mezaisi'nde bizleri dinleyen kralcılarımızdan hemen bakalım. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımıza Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. O da şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan. Final şarkımız ona da armağanımız olsun. Mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.